0: Kaynak da ifade etmesin.
1: Medic 37. Transport complete. 1953. Medic 95.
0: 95 on scene.